0: Ben de seninle çok oynadım. Seventy-four. That comeback on Austin Tuck out of Franklin. Seven class CP valid. -29.
1: 10-4. The 28 comeback. 10-4.
2: -46 destination.